0: zannattı kaçsa zor. Aşbattan da samur. Bir güzel de murir.
1: Bu istisna
0: zimati. Amuş bagyara bir davul da kusi.
1: Kalca
0: sofri.